Ah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare yoyah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare veylo.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbare veyloh.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwarin.

böyle çip kemli desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah böyle çip kemli.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: Rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuysun zera min.

Mahmud Qızıl Juveye une Juhaniya ko diye başta dijivini başta reberya başta bidin dervaskirini vallahi Juhani diçe koşmani ihtiyarite.

0: Rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Oğlum.
2: Babana ne önce Müslüman isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuysun deramın.

0: Hapsalemi tamam ede hesiru abdalemi dere imana bavete megelo ve ismin emine de sehvali dina ve resul ya. Bisa kuda tavani dikim ramişan engil de megulü ya nabi rahmeti ve tarzı ede hakim işim ne ede arabi leye kerem kim. Le arabi nizan misil ve tarız ve tarız bavir akut dim semid ahi yal ve ismin emine derde kulbu hiyal ve cehde kemme uveydel. Ah uveydel dil uveydel.
1: Ben kuramayı istedim.